0: radyo fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, iyi pazarlar, saatler 10. Serdar ben, Fenomen 2010'lar inayla başlıyor. Amazing.

Little Mix Senti dedik. Little Mix 10.07 gösteriyor saatler. Herkes fenomen 2010'lara hoş geldi. Her pazar sabah olduğu gibi 10'dan 11'e o dönemin hit single'larıyla sizler kahvaltınızı yaparken anıları canlandırıyor ve o dönemin hit single'larını hep birlikte hatırlıyoruz. İşte onlardan bir diğeri remix ile Adele ve Hello. Hello.

0: Avustralyalı DJ ve şarkıcı Havana Brown'ı dünyaya tanıtan albüm olmuştu. Flashing Lights 2013 serisine gittik işte, albümün aynı zamanda tanıtım parçasıydı Babbing. Günaydınlar, keyifli hafta sonları. Serdar ben, Fenomen 2010'lardasın. Shakira'yı Addicted to You ile birazdan dinleyeceğiz. Sam Janis Gay, Snoop Dogg, Bella Blue, Walking on Air. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarından aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

Bizde Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Day Day'la bütün sosyal medyayı neredeyse ele geçirmiş durumda. Shakira'yı Addicted To'yla hatırladık ve Fenomen 2010'larda bu defa mikrofonda Şampol var. She Does

0: Kanada müzik kariyerinden ziyade eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaşadığı ilişkiyle gündemde Katy Perry, Pardon Me ile dinledik. Radyo Fenomen burası. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları Serdar mikrofonda. Fenomen 2010'larda Selena Gomez'i Love You Like a Love Song'da dinlemeye var mısın? Az sonra daha öncesine Pitbull, Hey Baby, Kaçırma.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
11: Dünya dursun, biz buradayız.
12: Radyo Fenomen.
13: Maksimum hit müzik.
12: Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010'lar.

Ve İna'yı ilk tanımaya başladığımız şarkılardan bir tanesiydi. Onun ilk stüdyo albümü Hot'tan Love buradaydı. Günaydınlar, keyifli hafta sonları. Fenomen 2010'ların yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir hatırlatmam var. 11'de bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başındayım. Şimdi ise müthiş bir Alexandra Stan hiti Lemonade.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Ben Serdar. Fenomen Kafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sonu yaptığımız gibi birlikteyiz ve önümüzdeki bir saat boyunca yine müzik, sinema, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de neler dinleyeceksiniz? İlk olarak sinema dünyasından Christopher Nolan'la başlayacağız. Yepyeni filmi Arisi için artık geri sayım devam ediyor ve Christopher Nolan'ın sinemaya dair çok keyifli ve yeni yönetmenler için ilham verici açıklamaları var. Ve bu açıklamaları duyunca tabii Nolan niye bu kadar büyük bir yönetmen, bunu da anlıyoruz, sizlerle paylaşacağım. Sonrasında Kanada'dan çok ilgimi çeken bir habere denk geldim. Ağaçlara yaşama hakkı tanıyan bir karar oy birliğiyle kabul edilmiş. Bu açıdan dünyada bir ilke imza attı. Yani ağaçlara yaşama hakkı gerçekten de ilgimi çekti. Detaylarına birlikte bir bakacağız. Sonrasında Dünya Kupası'nı konuşacağız. Yani Haziran ayında yaptığımız gibi Temmuz boyunca da kupa sona erene kadar Dünya Kupası haberlerini sizlerle paylaşıyorum ama bu defa biraz böyle maçlar, skor falan değil de turnuvanın ev sahipliği yapan ev sahiplerinden Amerika hakkında konuşacağız ve bunu biraz da Hollandalı taraftarların gözünden aktaracağım. Avrupa'ya nazaran Amerika'nın farklı yönlerini, yaşama dair farklı bakışını biraz onların gözünden sizlerle paylaşacağım. Sonrasında turnuvanın resmi şarkısı olan Die Die ve Shakira'nın başarısını konuşacağız. Yani turnuvanın artık resmi soundtrack parçası haline geldi ve Shakira anlaşılan bu şarkı için, resmi şarkı için en doğru adaymış, öyle gözüküyor. Son kısımdaysa WhatsApp'ın bu epeydir beklenen kullanıcı adı sistemini bir konuşalım istiyorum. Yani geçenlerde devreye girdi ve kullanıcılar yeni yeni hesap seçmeye, hesap adı, kullanıcı adı daha doğrusu seçmeye başladılar. Ve bu bizlere neler getiriyor, arka planda neler var sizlerle paylaşacağım. Herkes hazırsa Fenomen Kafe başlıyor.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları Serdar ben. Fenomen Kafe'ye sinema dünyasına bir haberle devam ediyoruz. Christopher Nolan tüm zamanların en başarılı, en iyi, en sıra dışı yönetmenlerinden bir tanesi. Peki onu gerçekten sıra dışı yapan ne? Başarısının sırrını risk almaktan çekinmemek olarak görüyormuş kendisi. Ünlü yönetmene göre ana akım sinemada yapılan en büyük hata garantiye oynayıp izleyiciye sürekli aynı formülleri sunmak. Nolan izleyiciler aslında yeni ve farklı deneyimlere açık olduğunu, cesur fikirlerin karşılığını bulduğunu söylüyor. Mesela buna şöyle bir örnek vermiş, izleyenler vardır. 2000 yapımı Memento, Akıl Defteri filmi. Şahane bir filmdi değil mi? Sondan başa ilerleyen sıra dışı bir anlatımı sebebiyle başlangıçta herkes bunu risk olarak görmüş. Hatta eşi ve filmin yapımcısı bile bu tarz bir filmi çok riskli olduğunu düşünmüşler ama sonrasında filmin elde ettiği başarı, Christopher Nolan'ın gerçekten de sektöre ağırlığını koymasını sonraki yıllarda gördük ve bugünlerde artık yeni filmi için heyecanlı bekleyiş devam ederken The Odyssey yani Odessa filmi içinde aynı beklentiler var. Filmin acaba sinema sektörüne neler katacağını, Christopher Nolan'ın zekasının bizlere neler izleteceğini gerçekten de heyecanla merakla bekliyoruz. Bu arada artık geri sayım başladı. The Odyssey filmi 17 Temmuz'da vizyonda olacak.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Zorla Fenomen Kafe.
1: Fenomen Kafe devam ediyor. İyi hafta sonları herkese. Serdar ben ve şimdi Kanada'dan bir haber paylaşacağım. Kanada'da Montreal yakınlarında şu ufacık bir kasaba var. 2000 nüfuslu ama niye bu habere konu oldu? Çünkü ağaçlara yaşama, doğal biçimde büyüme ve bütününü koruma ve yenilenme hakkı tanıyan bir kararı kabul etti. Yani ağaçlara yaşama hakkı tanımak anlamına geliyor bu. Evrensel ağaç hakları bildirgesini imzalayan ilk belediye oldu bu ve karar kapsamında belediye ağaçların korunması ve kesilmeleri halinde yerlerine yenilerinin dikilmesini sağlamak için mevcut yönetmelikleri gözden geçirecekmiş. Belediye başkanı son yıllarda yaşanan sellerin ardından ağaçların iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli müttefiklerden biri olduğunu, kentsel ısıyı azalttığını, hava kalitesini iyileştirdiğini ve biyolojik çeşitliliği koruduğunu söylüyor. Girişimde Quebec'li bir yönetmenin ağaçların yaşayan varlıklar olduğu fikrini işleyen belgeselinden ilham almış. Gerçekten de şöyle bir düşündüm, yani ağaçlara yaşama hakkı dediğinizde çok böyle kağıt üstünde bir karar gibi, yasa gibi gözüküyor ama işte yani ağaçların, ormanların ve doğanın bir parçası olarak bütün yeşili ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunun haberlere konu olması ve sürekli gündemde tutulması açısından gerçekten ben bu haberi çok önemsedim.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları Fenomen Kafe'ye FIFA Dünya Kupası ile devam ediyoruz. Maçlardan, skorlardan ziyade kupanın farklı bir yönünden konuşacağız. Wall Street Journal bir haber paylaşmış ve Hollanda milli takımını desteklemek için Missouri eyaletindeki Kansas City'ye giden Hollandalı taraftarlara Amerika'yı sormuş. Yani kupadan ziyade hani yaşam anlamında Amerika'yı nasıl buldukları sorulmuş. İşte Amerikan banliyö yaşamı, o kocaman evler, geniş otoyollar, dev süpermarketler ve restoranlardaki porsiyonların büyüklüğü sorulmuş ve taraftarlar bu konuda epeyce şaşkınlık yaşamışlar. Mesela bir taraftar Amerika'nın geniş yaşam alanlarına ve insanların ekonomik durumuna dikkat çekerken bir başka taraftar porsiyonların büyüklüğünden etkilendiklerini söylüyor. Mesela birisi şöyle bir yorum yapmış: burada her şey 3 kat büyük. Haberde tabii ayrıca Amerika'nın böyle daha büyük konutlar ve daha yüksek gelirler sunmasına karşın Avrupa'nın daha kısa çalışma saatleri, daha güçlü sosyal hizmetler ve daha düşük sağlık maliyetleri gibi avantajlara sahip olduğunu da vurguluyor. Tabii şunu da düşündüm, yani işin rekabet tarafı, futbol, maçlar, turnuva, bunlar bir tarafa ama bir yandan da hem Avrupa hem Amerika arasındaki hayat standartları ve yaşamın farklılığı konusundan konusunda da bu epeyce dikkat çekici bir turnuva oldu. Tabii Hollanda açısından çok mutlu devam etmedi turnuva. Grup aşamasını lider bitirdiler ama son 32 maçında Fas'a penaltılarla elenip turnuvaya veda ettiler.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: vakıf katılım.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir,
2: evde huzurla, yolda güven.

0: Fenomen Kafe.
1: Radyo Fenomen burası. İyi hafta sonları. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz. Bu aralar listemize de sıkça çaldığımız parçalardan bir tanesi ve Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Day Day başarısıyla gerçekten de dikkat çekmeye devam ediyor. Şarkı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle hazırlandı ve turnuvanın küresel etkisi sayesinde tabii kısa sürede dünya çapında viral haline geldi. Şarkının şöyle başarısına bir baktığımızda büyük ölçüde aslında bunun böyle Dünya Kupası atmosferiyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani Dünya Kupası olmasa ve Shakira böyle bir şarkı yayınlamış olsaydı acaba bu kadar dikkat çeker ve başarı yakalar mıydı şarkı? Çünkü sosyal medyada arka planda o şarkı çalarken işte maç görüntüleri, sosyal medya içerikleri, taraftarların videoları falan hepsini düşündüğümüzde Day Day dediğimiz şarkı turnuvanın resmi soundtrack'i haline gelmiş durumda ve bir yandan da tabii Shakira daha önce de bir resmi Dünya Kupası turnuva şarkısına imza atmıştı. Onun da böyle artık turnuvayla güçlü bir bağ kurduğunu ifade edebiliriz ve Shakira da anlaşılan bu turnuva ve bu resmi şarkı için en iyi seçimlerden bir tanesi olmuş gibi gözüküyor.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese, Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda teknoloji dünyasına bir bakalım isterseniz. WhatsApp cephesinden yepyeni bir gelişme. Uzun süredir merakla beklenen bir özellik aslında. Kullanıcı adı sistemini dünya genelinde devreye almaya başladı. Geçtiğimiz hafta yavaş yavaş kullanıcılarla buluştu bu özellik ve bununla birlikte kullanıcılar artık telefon numarası paylaşmadan insanlarla iletişim kurabilecek. Bunun yerine, yani telefon numarası yerine benzersiz kullanıcı adları kullanılacak. Sizler de hemen almaya çalışın. Eğer ki henüz bir kullanıcı adı almadıysanız, WhatsApp'ta buna dair bir bildirim, bir uyarı çıkıyor ama bulamadıysanız güncellemeyi unutmayın. Hem telefonunuzu hem WhatsApp'ın kendisini ve sonrasında ayarlar, hesap ve kullanıcı adı bölümünden kendinize özel bir isim oluşturabilirsiniz. Adınızın, soyadınızın daha önce alınmış olma ihtimali var. Sonuna belki bir rakam falan bir sayfa ekleyerek yeni bir benzersiz bir isim oluşturabilirsiniz. Ya da belki şanslısınızdır, adınız, soyadınız henüz alınmamıştır. Bir kendiniz bakın isterseniz. Gayet güzel bir özelliğe benziyor. Yani artık birisiyle WhatsApp üzerinden sohbet etmek istediğinizde illaki telefon numaranızı paylaşmanız gerekmeyecek. Bir de şu açıdan da güzel oldu. Yani hepimizin üyesi olduğu onlarca herhalde WhatsApp grubu var ve tanımadığımız bir sürü insan bizim telefon numaramızı görebiliyordu, değil mi? Ve bu açıdan WhatsApp gruplarda da ileride muhtemelen telefon numaramızı gizleme gibi bir şansımız olacak bu kullanıcı adı özelliğiyle. Dediğim gibi henüz telefonunuza WhatsApp'a gelmediyse merak etmeyin, bu ülke ülke aşamalı bir geçiş şeklinde ilerleyecek. Zaman zaman kontrol etmekte fayda var. Pekala, ben Serdar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta yepyeni bir Fenomen Kafe'de buluşacağız. Tamam, hoşça kalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Helios'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
0: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: başınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

Temelde hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB'li ile Fenomen İlk 40'ta geri sayımda. Yine listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, çekişmeli, iddialı bir hafta oldu. 5'te uzun soluklu single'lardan Alex Warren ve Ordinary bu haftanın 40 numarasındaydı. Bir basamaklık yükselişle 39 numaraya geldiğimizde Latin dünyasından Bad Bunny bizi karşılıyor.

0: Your husband is coming.
1: Hasan Ray geçtiğimiz aylarda This Music May Contain Hope isimli kariyerinin ikinci albümünü yayınlamıştı. Ve işte bu albümünden Phenomenic 40'ın bu haftaki 38 numarası Where's My Husband Radyo Fenomen'deydi. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Ve bir basamaklık yükselişle 37 numaraya geldiğimizde bu kez Şensi bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de Bossa.

0: Radyo Fenomen'de tempo yükselttiğimiz dakikalar. Prodüktör DJ Josh Favaz'la bir kez daha 80'lerden günümüze gelen bir klasik. Girls Wanna Have Fun. Fenomen'i 40'a bu hafta 33 numaradan yeni giriş yaptı. Hemen öncesinde 34 numarada bir diğer yeni giriş. Another ve Talk To You'yu dinlemiştik. Keyifli tatiller geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Ve birazdan 32 numarada The Chemical Brothers bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

gonk bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: ise Minelli ve işte bu ikilden Yesterday, Fenomen Kırk'ın bu hafta 29 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, hafta boyunca en fazla dinlediğin, en sevdiğin 40 şarkı Fenomen Kırk'ta. Ben DJ KBL ile geri sayımdı. Ve birazdan 28 numarada bu haftanın bir diğer yeni girişi Inna ve Morenito'yu dinleyeceğiz.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, SigortamNet.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Radyo fenomeni.
2: Maksimum hit müzik. Feran ilk 40.
3: 28 numara.
2: Feran ilk 40.
3: Yeni giriş.

0: fenomeni ilk 40'ta da bolca yeni girişin olduğu bir hafta ve işte o bahsettiğim yeni girişlerden biri. Alok ve Jennifer Lopez ortaklığı Everything's Fine 24 numaradan bu hafta fenomeni ilk 40'a yeni giriş yaptı. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 23 numarada Becky G bizi karşılayacak.
1: Radyo fenomeni.
2: Maximum Hit Music. Fenomen ilk 40.
3: 23 numara.

0: 21 numarada yer aldı. Bu da demek oluyor ki listeyi ortaladık. 20 şarkı geride kaldı. Önümüzde 20 iddialı single var. 20 numaraya geçmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimize inandığımız single'lardan biri. İşte Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Radyo Fenemen'de Fade.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.
1: Fenomen'de yeni.
2: Ava Max.
3: Hi Turkey, Alan Walker here. Check out my new single on Radio Phenomen.
1: Fate.

0: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40. 20 numara. Fenomen ilk 40. Yeni giriş.
1: Fenomen'de yeni.

boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta. Ben DJ KB Lili geri sayımda 20 şarkıyı geride bıraktık. Önümüzde 20 iddialı single var demiştim. Ve işte bu haftanın 20 numarası aynı zamanda bu haftanın yeni girişlerinden. Kit Creek önderliğinde Good Genug radyo fenomendeydi. Keyifli tatiller. Tempoyu düşürmüyoruz. 19 numarada Brian Mescal bizi karşılıyor. Hala

0: 5 numarasında. İşte Radyo Fenemen'de D.A.T.I. ve Tekneder.
1: Fenomen ilk 40.
2: Yeni giriş.
1: Fenomen'de yeni.

0: insanları geri sevmeyeceğini ben DJ KB ile Fenomenik 40'ta The Silent Partner ve I'm Learning bu haftanın 13 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye, adım adım ikona doğru ilerliyoruz ve birazdan 12 numarada M4S bizi karşılayacak.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Ya hazır ol.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40. 11 numara. Fenomen ilk 40. Yeni giriş.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, SigortamNet.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Net bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hep tatil
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Radyo fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Feran ilk 40.
6: 8 numara.
5: Feran ilk 40.
6: Yeni giriş.

İşte bu haftanın en büyük zirve ortaklarından yaz boyunca Türkiye'de farklı şehirlerde canlı performansını sergileyecek olan Şimz önderliğinde Fire Fire Fenomeni 40'ın bu hafta 5 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. 4 numaradayız. DJ

fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. İşte zirvenin en büyük takipçisi Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love bu haftanın 2 numarasıydı ve 1 numaraya geldiğimizde yine değişiklik yok. Tame Impala ve Jenny ortaklığı Dracula bu haftanın da 1 numarası. Herkese keyifli tatiller. Fenomen ilk 40. 1 numara.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: İklimsa. Evde huzurla, yolda güven.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kar Net bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Zeytinyağlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bonus Cool, Bonus Cool. Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: fenomen bu yazda o bomba gibi.
1: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: Only Jams.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, pero te coge.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: İyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-5 Temmuz tarihlerinde 1 litre zeytinyağlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Radyo Fenomen.